Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyun kısas edilip öcü alınacaktır.

Bildik. Gelenler geçmiş. Konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş. Kim mana duyar ise.

ne uzun ne kısa, kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın, bir kaçı beyaz. Mübarek vücudun serin kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az. Dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci. Kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci. Açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş. Yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş. Bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş. Sonra ülfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-Hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.

Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni, mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birbirlerini öldüren ve ikisi birden cennete giren iki kişiden Allah onlara rızasını göstererek güler. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer.

İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cehenneme kimin gitmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın, garip olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu, insanlarla olan ilişkilerini kolaylıkla bitiren kimseleri.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir. Bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

0: Kıvrım kıvrım Hakk'a uzanan ışıktan yolda, bendik adına her şeyini aşan kahraman, hilkate ait sırların anahtarı onda, büklüm büklüm bir yumak onun elinde zaman. Durmuş gök yolculuğuna rampalar kuruyor, ermiş Hızır'la bir halvete önceden önce, gelip geçene şafak mesajları sunuyor, bağrında tek ışığın çakmadığı bir gece. Elinde meşale saçıyor nur üstüne nur, kandiller sıra sıra geçtiği her bucakta, atlas ikliminde her dem üfül üfül huzur, tütüyor amber kokusu tüten her ocakta. Yeşeriyor geçip gittiği yerler ardından, nara atıyor ovalar, obalar, yamaçlar, rüzgar bahar kokusuyla esiyor her yandan, artık doğruluyor devrilen bütün ağaçlar. Sonsuzla iç içe onun düşünce dünyası, dilinde bir yanık türkü, gönlünde heyecan, gözlerinde rengarenk ahiret haritası, bendiğinde nokta nokta ötelere iman.
1: Ayşe annemizin verdiği çok güzel bir örnek var. Resulullah bize emretmezdi buyuruyor. Evinden hiç kimseye emretmezdi. Ne olursa olsun direkt bir emir Efendimiz hiç kullanmamış. Peki bir şey istememiş mi? Evet istemiş. Ayşe annemiz örnek veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını isteyecek. Bize şöyle derdi. Ayşe, hava soğuk mu? Hırkamı giyineyim mi? Diye soru sorardı. Biz de anlardık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını istiyor.

Kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece. Mekke'de bir gece. Yorgunluk havada, gariplik suda. Simsiyah.

0: Kabe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı. Vefakâr eş Hatice-tül Kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp, onun kalbi. Ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var. İzin verseydi Allah, kainat inerdi yere. Çünkü Kabe'nin hatim kısmında yatan Sultan-ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler iner diye. Ama emir yalnız Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah, semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinde? Üzülme ve aç gözlerini. Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah. Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema, aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e, Salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya, kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken, bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle. Musa'ya de ki, vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin Salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere. Dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema. Bu gelen Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştü? Bu nasıl bir eda? İnci inci ter mübarek alınlarında. Baştan ayağa edep var attığı her adımda. Sultanım, cennetler gösterilirken o gece ümmetini hayal ettin mi cennette? Cehennemin alevleri selamlarken seni, gözyaşlarını gördü mü Cebrail? Ümmetim dedin mi? Sen unutmazsın bizi, bunda kuşku yok. Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah, Cebrail önde, bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu bile. Ya Resulallah, benimle buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası Sidre-i Münteha'dır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordular. Nasıl gidilir Sidre-i Münteha'da? Cibril-i Emin cevap verdi. Aşkla. Aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım, yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin. Söz senindir. Hal senindir. Muhabbetin adı sensin. Varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet gözü yaşlı ümmetinin. Sensiz bunca yetimin ilet selamını. Ahir zamanın ahını yüceler yücesine ile. Sultanım, sen dönerken Miraç'tan ilahi hediyelerle, bizim için miraç olan 5 vakit namazla, Bakara suresinin son 2 ayetiyle ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle, dönerken sen miraçtan, biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O'dur.
1: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyada dişlerimi misvaklar vaziyette gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı 2 kişi geldi. Ben misvakı ikram olsun diye küçüğüne vermek istedim. Cibril tarafından bana büyüye ver denildi. Ben de büyüye verdim.''

Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç sefer tekrarladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında kızma buyurdu.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Bir yol. Sonu olan ama bilinmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı bir yol. İçinde insanlar var. Hepsi gidiyorlar. Bazıları tüm temiz ve mübarek halleriyle düzgün ilerliyorlar. Rahman'ın istediği gibi. Bazıları ise ters istikamette geri geri gidiyorlar. Ve tüm insanların, hiçbirinin inkar edemediği bir buluşma noktası var. Yarını olmayan vuslat gecesi. Yarını olmayan vuslat gecesi. Önceden gönderdiğin iyi ya da kötü amellerinle buluşma gecesi. Ölüm. Ehli hayalinin, çocuklarının, evlatlarının, yakınlarının, hanımının ağlamaları, sızlamaları, ahı eninleri senin için faydasız. Seni götürürler. Omuzlar üstünde giderken insanlara seslenirsin. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni tanımıyor musunuz? Hani beni çok seviyordunuz? Hani dostum olduğunuzu iddia ediyordunuz? Sonra kabir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Sonrası nebilerin, peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği bir mekan. İnsanlar orada perişan olmuşlar. Peygamberler dahi, Allah'ın en yüce yarattığı o mükemmel insanlar dahi nefsi nefsi diyorlar. Ümmetlerini unutmuşlar. Kendilerini düşünüyorlar. Ve orası herkesin perişan olduğu, müthiş derecede terlediği bir yer. Terler kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin boğazına, kiminin belki defaatle boyunu aşacak bir şekilde yükselmiş. İnsanlar terlere boğulmuşlar, feryat ediyorlar. İşte orası mahşer. Galiba hesap başlıyor. Amel defterleri dağıtılıyor. İnsanlar bir köprünün başındalar. Altında cehennem var. Defterini sol elinden alanlar, teker teker kıldan ince, kılıçtan keskin olan o köprüden aşağıya düşüyorlar. Sonrası malum. Bazıları göz açıp kapayıncaya kadar, bazıları şimşek gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları at üstünde koşar gibi, bazıları insan gibi koşar gibi, bazıları yürüyerek, bazıları sürünerek geçiyorlar. Herkes günahı nispetinde aşağıdan ateşlerin, alevlerin kendisini yalamasıyla oradan geçiyorlar. Orası sırat. İşte sonu olan, görülmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı, bazıları için ebeden azabın, bazıları için ebeden mükafatın ve sonsuz nimetlerin başladığı bir yol. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu ömür yolunu hayırla itmam edenlerden eylesin cümlemizi. Allah'ın rahmet ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, tehlikelerden selamete çıkarıcılığı hali üzerinize olsun.

Bir daha söylüyorum. Ne dostunun ne düşmanının, ne güçlünün ne gözyaşını zayıfların, sadece Allah'ın dediği olur. Sakın ha moralinizi bozmayın. Her gün güneş gibi yeniden doğun. Bahar tazeliğinde olun. Hiç etkilenmeyin. Firavun hesaba katsaydı Musa ağzını açamazdı. Ateşli hesaba katsaydı İbrahim Belezem gıkı çıkmazdı. Ertuğrul Gazi'yi az mı görürsünüz siz? Bir avuç kayı boyunun nice ayı boylarının tarihe gömdüğünü. 5 tane silah şöriyle gözü pek ölüm öldürmüş yiğitlerle destan yazdığını, Osmanlı'ya dönüştüğünü, Akdeniz'in İslam Gölü yaptığını, Hazar'a dayandığını, Viyana'ya bayrak diktiğini. Bizim gücümüz ve hüvalâ külli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten. Kün feye kün. Ol deyince olduran.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlar kıyamet günü Rablerine karşı hesap vermek üzere kabirlerinden kalkarlar ve öyle çok bekleyecekler ki onlardan bir kısmı kulaklarının yarısına kadar ter içinde kalıp kaybolacaklar.

Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.

Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet." Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: "Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle vasiyet etti. Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve muhtaç durumda olanlara uygun bir pay ayır."

0: Ölüm haktır dersiniz ama hak olan ölüme kendinizi hazırlamazsınız. İnsanların ayıbı ile uğraşır, kendi ayıbınızı görmezsiniz. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketir ama şükretmezsiniz. Ölülerinizi gömersiniz ama bir gün sizin de gömüleceğinizi hiç aklınıza getirmezsiniz.
1: Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi.
2: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman onun zırhı 30 ölçek arpa karşılığında bir Yahudinin yanında rehin olarak bulunuyordu.

kalbimizi tevhid ile, gönlümüzde iman ile, dilimizde tekbir ile şehadet isteriz ya Rabbi. Ya Rabbi, nasip eyle bize şehadeti. Sen ki yolunda ölenler ölü değil, bilakis onlar diridir, şehitlerdir diye buyurdun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selam verirdi, dedi.

Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerini.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, kulları hakkında gayret gösterir. Allah'ın gayreti, haram kıldığı şeyleri insanların işlemelerine karşı olmasıdır.

Ya Resulallah, sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların uğrağısın. Sen yalnızlığıma arkadaş, sevinç bilmeyen.

Sahabeden birisi bilgazlığından bir yanlış yorum yapmış. Allah'a dönmüş demiş ki, ya Rabbim dünyadayken ne çektiriyorsan çektir bana, ahirette çektireceklerini bile dünyada çektir demiş, bir daha ahirette bir şey görmeyeyim. Acayip bir iş. Peygamberimizin hayatında yapmadığı bir dua veyahut da bir yorum biçim. Allah'ım dünyada ne çektireceksen tamam, programda kaderde ne varsa, bir de demiş mezar mahşer, hani gideceğiz ahiret yolculuğunda demiş, asla orada bana çektireceğini burada ver de çektirme, ben dayanamam korkarım demiş. Adamcağız bir kucağa sığacak çocuk kadar erimiş. Peygamberimize apar topar haber vermişler. Ya Resulallah, senin filanca sofu adamın, çok böyle hani vera sahibi, kıymetli sahaben eriyor, gitmek üzere. Apar topar gelmiş peygamberimiz. Peygamberimiz çok canlı birisiydi. Hiçbir cenazeyi, hiçbir hastayı, hiçbir nikahı, hiçbir küs insanı, hiçbir sorunlu kimseleri asla arkadaşlar kendi başına bırakmazdı. İlla ulaşırdı, erişirdi. Evelallah. Her istenilen noktada onu bulurdunuz. Ağırbaşlı, vakur ama çok aktif birisiydi. Hemen ulaşmış. Demiş ki, bana yaptığın duayı söyle demiş. Dünyadaki çektiğime ilave et, bir de ahirete çekeceklerimi Allah'tan istedim demiş. Kendi kendine çekiyorsun sen demiş. Bu fotoğrafın program dışı. Bu görüntün kendi kaşıntın demiş. Sen Bakara suresinde mükerrem benim namazlardan sonra dua listesinde okuduğum, tavsiye ettiğim şu ayeti düşünerek hiç okumadın mı demiş. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene. Bakın azabenler. Allah'ım bize dünyada da kıyak ver. Kıyak yap. Ahirette kıyak yap. Burada da güzellik lütfen. Orada güzellik Allah'ım. İki adresim de güzel olsun. Ne olur kurban oldum Allah. İki adresim de güzel olsun. Ve hak etsem bile suçlarımdan dolayı yanmayı hak etsem bile acı bana, ne olur azabından da ateşinden de koru. Azaben nar. Nar ateş demek. Ateşten de koru Allah'ım demiş. Allah-u Teala'sı o ateş aşamalarında rahmetine göstermesin.

Sabır senin nurundu, acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı, ağlamadın.

Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: herhangi bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer.

0: Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Sizin yeriniz burası.

Enes, Allah ondan razı olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim, dedi. Allah buyuruyor ki, ey Adem oğlu, sen bana dua edip affedilmeni umduğun sürece sende bulunan günahlar ne kadar çok olursa olsun seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak seviyeye ulaşsa benden bağışlanmanı istersen seni affedip bağışlarım. Ey Adem oğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olduğun halde huzuruma gelirsen ben de seni yeryüzü dolusu bağışlamayla karşılarım.

Onlar benim düşmanım. Beni sevmezler. Kitabımı sevmezler. Kâbe'mi sevmezler. Peygamberimi sevmezler. Sizi de İslam'dan dolayı sevmezler. Allah'ın düşmanları sizin de düşmanlarınız. Sizin düşmanınız benim de düşmanım diyor Allah. Adam düşman arıyor. Arıya arıya Allah'ı buluyor. Allah'a göremediği, Allah'a güç yetiremediği için Allah dediten bir peygambere çöküyor. Allah'ı bulamayınca Resulünü, o gidince Allah diyene çöküyorlar. Asıl düşmanlar Allah'tır bunların ya. Allah'a düşmanlıklarını Allah diyen ve dedirtenler üzerinden uyguluyorlar. Onun için Allah çok 12'nin 12'sinden bir hedef gösteriyor sana. Allah'ın da düşmanı, sizin de düşmanınız olan kimseleri ne yapacaksınız? Sindireceksiniz. Gıkları çıkmayacak. Türkiye güçlü bir ülke, oynanmaz onunla diyecek.

Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

0: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir, diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş ötekini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırılıyorsun, buyurdular.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ebu Kerime Miktat İbni Mâdi Kerib'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hiçbir kimse midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yeter. Çaresiz çok yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve üçte birini de boş bırakmak suretiyle midesinin teneffüsüne imkan bıraksın.

0: Mekke FM.
1: Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halim.

ses Yüce Mevla'ya. Adını nur ile yazmış dünyaya, kapılmış bu bitmez şanlı sevdaya. Ona bir can değil, bin can gerekir. Ona bir can değil.

Bir önemli zat demişti ki, Türkiye'nin düşmanları çok ve de çok da güçlü. Ümmetin düşmanları da öyle, çok ve çok da güçlüler. Bizim, yani ülkemizin ve ümmeti Muhammed'in öyle bir dosta, öyle bir yardımcıya ihtiyacı var ki, tüm düşmanların üstesinden gelecek bir dosta ve o dost ile iş birliğine ihtiyaç var. O da ancak Allah'tır. O da ancak Allah'tır. Bedir'e 3000 meleği indiren yardımını Hendek'te de Müslümanlara sunan, İstiklal Savaşı'nda Sarıklı Mücahitler diye kitapları yazdırtan, ondan başka ilah tanımadığımız gibi, şirk koşmadığımız gibi, şirksiz bir ibadet, helallarla yetinmek, haramlarına çarpı koyup, tamam Allah'ım, yapmayacağım Allah'ım, buraya kadar Allah'ım.

Amr İbni Talib, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimet malları veya esirler getirildi. Bunları kimine verdi, kimine vermedi, dağıtıp bitirdi. Mal vermediği kimselerin ileri geri söylendikleri kendisine ulaşınca, Allah'a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki, ben kimilerine veriyor, kimilerine vermiyorum. Aslında mal vermediğim kimseler, verdiklerimden daha sevgilidir. Ben bazı kimselerin kalplerinde mala karşı sabırsızlık, aşırı tamah gördüğüm için veririm. Bazı kimseleri de Allah'ın kalplerinde bıraktığı kanaate ve hayra havale ediyorum. Amr İbni Talib de bunlardan biridir. Amr İbni Talib der ki, vallahi Peygamberimin hakkımda söylediği bu söz, benim için bütün dünyaya bedeldir.

Afrikalı çocuk, ölmeye çok az bir zaman kaldı. Gözleri kaydı nefretle bizden. İçi aydınlık kapkara yüzden. Özürler, özürler, özürler diliyorum. Vücutta su kalmamış, kan çekilmiş bedenden. Hangisi zayıf ise o kopuyor gidenden. Anneler melil mahzun bırakıp da giderken, hepsi beraber olup mutlu olsa olmaz mı? Habersizlik aç kalan kardeşimizden, merhamet firar etmiş şu kalbimizden. Çok uzakta onlar Türkiye'mizden. Kalbimizin derununu açsak olmaz mı? Nerede medeni dünya? Soruyorum nerede? Menfaatsiz yardıma koşsa ya bir kere de. Karabatak kuşu kadar bir değeri verse de, kanayan şu yarayı sarsa olmaz mı? Obezite ne demek? Onlar hiç bilmediler. Hiçbir gün doya doya ekmeği yemediler. Bazı yemek ayırıp bazısını sevmediler. Onları sevindirsek, aç doyursak olmaz mı? İnsanlıktan utandım, yere çaldım yüzümü. Kan çanağı oyuklarda hep gizledim gözümü. Çok geç kaldım, döve durdum dizimi. Çokça yardım salıversek olmaz mı? Ey uçaklar, kalkın gidin hiçbir yolcu almadan. Doldurunuz depoları erzak burada kalmadan. Dönmeyiniz o gül yüzler sevinç ile gülmeden. Silah değil merhametle hep dolsanız olmaz mı? Kriz vurur, yerden kalkmaz başımız. Büyük büyük afetlerle dinmez olur yaşımız. Kalmaz ki bu dünyada ebedi yoldaşımız. Düşenleri kaldırsak, bir de sarsak olmaz mı? Elim böğründe durup ağlama. Gözyaşınla yüreğimi dağlama. Çalış, kazan, al işini sağlama. Bolca zekat veriversen olmaz mı? Ölmesin çocuklar, canlar ölmesin. Verin bolca bolca kimse bilmesin. O çukur gözleri kimse görmesin. Sevimlidir her çocuk, sevsek olmaz mı? Sevimlidir her çocuk, sevsek olmaz mı?

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: bir iki lokma ve bir iki hurma ile kapılardan savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul, muhtaç olduğu halde iffetinden dolayı dilenmeyen kimsedir. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetlerinde ise şöyledir: kapı kapı dolaşıp birkaç lokma, birkaç hurma ile savuşturulan kimse yoksul değildir. Belki hakiki yoksul, kendisini geçindirebilecek mala sahip olmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir.

Sen bundan sonra dilinden kelime-i tevhidi düşürme Yunus. Senin zikrin la ilahe illallah olsun. Hatırından çıkarma ki zikrinden gayrı dili terbiye edecek yoktur. Ahali içine çıkan da içinden zikret. Kişi kendi başına ise zahiren zikir. Allah.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken, bizler veda haccından bahsediyor. Fakat veda haccının neden böyle isimlendirildiğini bilmiyorduk. Nihayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a hamd ve senada bulundu, sonra da Deccal'den bahsederek, onun hakkında uzunca bilgi verdi ve şunları söyledi. Allah hangi peygamberi gönderdiyse, o peygamberlerin hepsi, yani Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal konusunda uyarmışlardır. Şüphesiz ki, o sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Zira Rabbinizin kör olmadığı size gizli değildir. Deccal'in ise sağ gözü kördür. Onun gözü sanki salkımdan dışarıya çıkmış yaş üzüm tanesi gibidir. Dikkat ediniz! Allah sizin üzerinize birbirinizin kanlarını, mallarını, şu ayınız Zilhicce ayı gibi, şu günü gibi, şu şehri Mekke gibi haram kılmıştır. Dikkat ediniz! Tebliğ ettim mi? Ashab, evet, tebliğ ettin dediler. Peygamberimiz, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Sonra da, size yazık olur. Dikkat ediniz! Benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kâfirler gibi olmayınız buyurdu.

Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni.

aşkına bir pervaneyim, dönmeye geldim. Dönüp durup aşk ateşinde yanmaya geldim. Yalan dünya dönerken, sahte aşklar biterken. Gül misali, gül misali solarken, ben sana geldim, Mustafa geldim.

de bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle iki kişinin arasını bulmak bir sadakadır. Bir kimsenin bineğine binmesine yardımcı olmak veya yükünün binitine yüklenmesine yardımcı olmak da bir sadakadır. Güzel söz söylemek de bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adımda bir sadakadır. Gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan alıp atmak da bir sadakadır.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı.

Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiyiz. O an ensarın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensarın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerden ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tövbe edip iyilikler yapar." Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: "Hiçbiriniz ölümü istemeyin. Ölüm kendiliğinden gelmeden önce öleyim diye dua etmesin. İnsan ölünce ameli kesilmiş olur. Gerçek şu ki mümine ömrünün uzun oluşu, hayatta kalması iyiliklerini çoğaltır."
1: Siz zulmederek mazlumlara değil, El-Kahhar olan Allahü Teala'ya cenk açtınız. Nasıl bir cenge girdiğinizi, kiminle mücadele ettiğinizi anlayacaksınız. İmdine ettiğinizin farkında bile değilsiniz. Siz Müslümanlara saldırarak kendinize cehennem kapılarını açtınız.
2: Ya Fettah, ya Fettah.
3: Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde de Allah onun ayıbını örter.''

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabiden biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah şunları söyledi: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir.

bunalımların, darlıkların zorlandığı, tıkandığı, artık ben burayı aşmam mümkün değil ya, ben bittim diyeceği yerde, yemin ederim Hazreti Muhammed buyuruyor ki, bu ezik yürekli, samimi, istiğfara yüklenen, içtenlikli Müslümana Allah her sıkıntıdan, her daraldığı yerden bir çıkış kapısı, bir yangın kapısı bulur. Yangın var, herkes yanar, sen o kapıdan çıkarsın. Herkes kül olur, sen İbrahim'in bahçesinde olursun. Haddini bil, haddini, kendine gel. Kaçırdığın sabah namazına rağmen ukalalık yapma piyasaya. Dünkü ağlattığın insanların, uykusunu kaçırdığın kişilerin, ocağına incir ağacı diktiğin kimselerin, daha gidip de kapısına helallik dileyemedin. Unuttum.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Umara Bera İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey filan kişi, yatağına girdiğinde şöyle dua et: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. İşimde sana güvendim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, fıtrat, iman üzere ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan, hayra kavuşursun." Değişik bir rivayette de şöyle geçmektedir: "Yatağına yatacağın zaman, namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat. Yukarıdaki duayı aynen zikrederek böyle dua et. En son sözün bu dua olsun."

0: Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.
1: Sizin yeriniz burası.

Zübeyr İbni Adî, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Enes İbni Maliye, Allah ondan razı olsun, gittik ve Haccac'ın zulmünden şikayet ettik. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rabbinize kavuşana kadar sabredin. Zira her geçen gün, geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum.

0: Hocam şimdi mesela umrenin ya da haccın menasıklarından değil, Nur Dağı'na çıkmak.
1: Evet.
0: Sevr Dağı'na çıkmak.
1: Evet.
0: Ama şöyle diyor annemiz, Resulullah bu dağa mı çıktı diyor. Evet, bu dağa çıktı. Ben de çıkacağım diyor.
1: Ben de çıkacağım diyor.
0: Ve çıkıyor oraya. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri muhabbeti şöyle benzetiyor. Bulanık suyu berraklaştırır. Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle bir rivayette bulunuyor. Sahabe efendilerimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biz Allah Teala'yı seviyoruz ya Resulallah. Allah Teala'nın bizi sevdiğinin delili nedir diye. O zaman da Ali İmran Suresi 31. ayet-i kerime vahyediliyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.

0: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve hareketlerinde hiçbir kötülük ve çirkinlik bulunmadığı gibi, kötü ve çirkin olan şeylere de asla yönelmez ve şöyle buyururdu. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır.

0: Ebu Said Hasan el-Basri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ayiz İbni Amr, Allah ondan razı olsun, Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girdi ve, "Oğlum, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, iş başındakilerin en kötüsü, idaresi altındaki kimselere katı ve kaba davranandır," buyurduğunu işittim. "Sakın sen onlardan olma," dedi. Ubeydullah İbni Ziyad, Ayize, "Otur yerine. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının elek üstünde kalan kepeği gibi döküntülerindensin," dedi. Ayiz İbni Amr ise bu uygunsuz söze şöyle cevap verdi: "O ashabın içinde kalburun üstünde kalan kepek gibi değersiz olanları var mıydı ki? Kepek gibi değersizler onlardan sonra ve onlardan başkaları arasından çıktı," dedi.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Allah-u Teala diyor ki sizinleyim. Destekliyorum, yardım ediyorum, sahip çıkıyorum, sizi yedirmeyeceğim. Bir şartım var. Leyin akamtümü salata, namazı 5 vakit titiz özenerek ilk önce işim budur. Cephede savaşmaktan daha kutsaldır, daha değerli Allah'a şirindir. Ezan okunur okunmaz kılınan namaz diyor Peygamberimiz. Özenerek niyetinden, duruşundan, selam verişine kadar güzel bir disiplin içerisinde Rabbinin böyle tamamsın dediği, tam tecelli edeceği, nura dönüştüreceği, dinin direğini iyi diktin sen, bu dinin direğini iyi diktin, sen sağlam Müslümansın, helal olsun. As-salatu umadid dinin hakkını verdin, tebrikler, rahmetim seninle, nusretim seninle, desteğim seninle, helal olsun. Namazsız toplumu Allah desteklemez, yardım etmez, ilgilenmez. Ağzından çıkan yalvarlarını duymamazlıktan gelir, gözyaşını silmez.

Hasan İbni Ali, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu kendisinden duyup ezberledim. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.''

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık salan yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün. Efendim, önce annemden öğrendim adını. Annemden öğrendim annesiz kaldığını. Önce o gösterdi parmağınla ikiye bölünen ayı. Önce ondan öğrendim adını duyunca ağlamayı. Ondan öğrendim Halime'nin yurdunda, misafiri olduğun evin bahçesinde ellerini çırparak koşarmışsın, uçarmış kuşlar. Bilmem ki o bahçe hala seni bekler mi? Efendim, o gün seninle oynayan kuşlar mıydı, melekler mi? Necar oğullarının yurdunda, Adi bin Necar'ın havuzunda yüzmeyi öğrenmişsin. Ondan öğrendim, gölgesi olmayan tek çocuk senmişsin.

Efendim, annemden dinledim sınırsız şefkatini. Ordunla birlikte çölde yürürken yavrularını emziren bir köpek görmüşsün. O ürkmesin diye başına bir nöbetçi dikmiş, ordunun yönünü değiştirmişsin. Annemden dinledim efendim. Medine-i Münevvere'de bir bahçeye girmişsin. Deve seni görünce yavaş ve ürkek yanına sokulmuş. Sanki kulağına bir şey söyler gibi durmuş. Sahibini sormuşsun. Sonra buyurmuşsun: "Deve bana sahibini şikayet ediyor. Hem az yiyecek veriyor, hem de çok çalıştırıyormuş." Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık saran yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün.

Ebu Abdullah Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allahü Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceğini muhakkak bilesiniz. Allah aranıza düşmanlık, buğz ve kalplerinize ihtilaf koyar ve birbirinizden yüz çevirirsiniz. Müslim'in bir rivayetinde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saflarımızı düzeltmede çok itina gösteriyordu ki biz de saflarımızı düzeltmeyi bilmeye önem gösterelim. Bir gün namaz kılmak için geldi. Kâmet yapmak üzereyken safta bir adamın göğsü dışarıda olduğunu görünce şöyle buyurdu: Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allahü Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceğini muhakkak bilesiniz. Allah aranıza düşmanlık, buğz ve kalplerinize ihtilaf koyar ve birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetin

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam için ne istenirse mutlaka verirdi. Bir defasında yanına gelen bir adama, iki dağ arasını dolduracak kadar bir koyun sürüsü vermişti. Bu adam kabilesine döndüğü zaman, "Ey kavmim, koşun, Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan, çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunup, mal dağıtıyor," dedi. Hadisin ravisi Enes diyor ki, kimileri sadece dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden, Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli, daha sevimli hale geliyordu.

Namazı terk eden adam dinini bitirmiştir. Harabede yaşıyor adam. Ve men terakke fakat hedemet din. Namazını bile bile terk eden kimse kendi dinini harabeye dönüştürmüştür. Allah niye yandı bizi? Huzurunda dikilmezsin, ikiye bükülmezsin, yere yapışmazsın, kıvrılıp ya Rabbi diye dua etmezsin. Ya Allah seninle beraber olsun ya. Niye? Niye?

Tevbe Suresi 14. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın. Onları rezil etsin. Sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın.

Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.

0: Ebu Sirvea veya Servea, Ukbe İbni Haris, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında, bir gün ikindi namazı kılmıştım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, selam verip namazı bitirdi ve hızlıca yerinden kalktı. Safları yararak, hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu telaşından endişe ettiler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kısa zamanda döndü geldi. Kendisinin bu acele davranışından dolayı, cemaatin meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Evimizde birazcık altın ve gümüş parçacıkları vardı. Namazda onu hatırladım. Allah'ı düşünmek ve ibadetlerimden beni alıkoymasını istemedim ve hemen gidip dağıtılmasını emrettim. Başka bir rivayette ise, sadaka malından evde bir parça altın ve gümüş bırakmıştım da, bu gece onların evde kalmasını uygun görmedim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

bırakma bizi. Al rahmetini. Sen ol dersen olur. Koy cennetine. Arşına açılan eller hürmetine. Bize acı ne olur. Yakma ya Rabbi. Yakma.

İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, Berire ile kocası arasında geçen olaya dair şunları söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Berire'ye "Tekrar kocana dönsen ne iyi olur." buyurdu. Berire, "Ya Resulallah, böyle yapmamı bana emrediyor musunuz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, "Hayır, sadece aracılık yapıyorum." buyurdu. Bunun üzerine Berire, "Benim ona ihtiyacım yoktur. Beni mazur görünüz." dedi.

0: Sen bitkisel hayata girmişsin, haberin yok. Bak namaz, ezan kımıldatmıyor seni. Ramazan kımıldatmıyor. Bu kadar kan ve gözyaşı kımıldatmıyor. Ya bütün dünya tepene çöktü, kımıldamıyorsun. Derdin yok senin. Bitkisel hayatta böyle nefes alıp veren, makinaların böyle ibrelerin oynamasından dolayı hayatta olduğu o makinalardan tespit eden, ağzına böyle fanus geçirmiş, böyle puf puf ancak oradan nefes alıp veren, fakat organları kim olduğunu bilemeyen, sözleri duyamayan, cevap veremeyen, kıbıldayamayan bir adam. Ölü toprağa serpilmiş sana ya. Hangi eylemde varsın sen? Allah adına hangi çalışmada varsın sen? Sen komaya girmiş bir hasta gibisin. Hastasın hasta. Allah için ne tavrın var? Allah'a ne çalışman var? Ya şurada binlerce ayetin haydi dediği konularda nerede varsın sen?
1: Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halim.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: komşu, komşusunun duvarına kiriş koymak, ağaç çakmak, çivi, vida ve bunun gibi şeyler yapmasına mani olmasın. Hadisi rivayet eden Ebu Hüreyre, Allah ondan razı olsun, etrafındakilere bu sünnetten yüz çevirmiş olarak görünüyorsunuz. Vallahi ben bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleyeceğim,

Yaşın 8. Vakit akşam. Batılı çok olmadı çölün güneşi. Annenin dizine koydun başını. Annen yanı başında. Gözlerin kavuşacakken uykuya bir gürültü kopuyor çöl akşamında. Bu gelenler eşkıya, bu gelenler zorba. Annen ağlıyor, annen yalvarıyor ama nafile. Bahtına ukas panayırında köle diye satılmak düşüyor. Açlıktan titriyor bedenin, güneşten yanıyor. Ve sana doğru bir adam yaklaşıyor gülümseyerek. Adını soruyor, Zeyd. Babanın adı Harise. Memleketin Yemen. Benimle birlikte gelmek, güzel yemekler yemek, güzel elbiseler giymek ister misin diyor adam. Güzel yemekler, güzel elbiseler olmasa da seninle gelirim diyorsun. Bir kapı açılıyor önünde. Yavrucuğum koş bana. Bu kollar, bu sana açılan kucak, cennet kadar serin, cennet kadar sıcak. İşte senin Hatice annen, annenden önce annen, annenden sonra annen, annelerin annesi. Bir kapı açılıyor önünde, bir kapı açılıyor ömründe. Bir sima çıkıyor karşına. Kelimem az, cümlelerim anlatamaz. Bir kez Hatice diyor, bin Hatice dökülüyor dudaklarından. Ey Hatice, bu çocuğu bana bağışlar mısın? Bu çocuk sana feda olsun. Ben de feda olayım. Annesinin kucağından koparılan, eşkıyanın eline düşen, köle diye satılan çocuk Yemenli Zeyd. Nasibine Resulullah'a evlat olmak düşüyor. Sen onu seviyorsun. O da seni seviyor. Ve bir gün iki adam, biri baban, biri amcam. Ey yavrucuğum diyor sevgililer sevgilisi. Sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan sevgimi de biliyorsun. Şimdi seçim senin, tercihinde hırsın. İstersen onlarla git, istersen benimle kal. Ama unutma, ben beni seçeni asla bırakmam. Baban sana bakıyor. Hadi oğlum, Zeyd'im koş bana, babana koş diyor. Veriyorsun kararını. Gözlerini çevirip efendiler efendisine, ben seni bırakmam, hiç kimseyi sana tercih etmem. Sen bana hem babasın hem annesin. Senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarım. Ben hep seninleyim. Ey kölelikten sultanlığa uzanan Zeyd, şimdi ahir zamanda senin yaptığın seçimi yapan çocuklar var. Bir tarafta beklerken dünyanın hazineleri, peygamber aşkıyla yanıyor sineleri. Gurbete yürüyorlar bir sevda uğruna, geride bırakıp saraydan haneleri. Yürüyorlar çöllerin sıcağına, kutupların soğuğuna, onları beklerken hasretle anneleri. Yürüyorlar uzaklara, unutup bütün bahaneleri. Onlar her zor zamanda onu hatırlayıp, onun sevgisini hatırlayıp sabrı kuşanıyorlar. Mute'ye gider gibi gidiyorlar, ellerinde mukaddes emanet sancak. Ve biliyorlar, kendileri düşse bile bir gün o sancağı başka yiğitler alacak. Ve senin sözlerinle sesleniyorlar sevgiliye. Biz seni bırakmayız, hiç kimseyi sana tercih etmeyiz. Sen bize hem babasın hem annesin. Senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarız. Biz hep seninleyiz. Bizi bırakma ya Resulallah. Ve ötelerden bir ses. Ben beni seçeni asla bırakmam.

0: öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte yeryüzünde varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acır ve şefkatli davranırlar. Hatta hayvanlar bile bu merhamet yüzünden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Bir başka rivayette şöyle buyrulur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Birini cinlerin, insanların ve hayvanların ve böceklerin arasına indirmiştir. Onlar bu bir dilim rahmet sebebiyle birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Vahşi hayvanlar bu sebeple yavrusuna şefkat gösterir. Rahmetinin 99 parçasını da ahirette kullarına rahmet etmek için kıyamete bırakmıştır. Yine Müslim'in Selman-ı Farisi'den rivayetine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine şefkat ve merhamet gösterirler. Diğer 99'u ise kıyamet günü için bekletilmektedir. Yine Müslim'in başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yerleri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet de yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak büyüklüktedir. Bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu yüzden şefkat gösterir. Vahşi hayvanlar ve kuşlar da bundan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle 100'e tamamlar ve kulları için kullanır.

Bunları bilin. Tesbihin sevabını konuşmak kolay. Camide kalmanın çok konuştum onları ben. Kolay. Hatim indirme, kaç hatimle dualayayım, o da kolay. Şimdi uluslararası bir strateji söz konusu. Bunları bilmezseniz kusura bakmayın kaz gibi yolunursunuz. Ne konuşacaksınız? Nasıl bakacaksınız? Vay Putin de yumuşadı diyeceksiniz. Ondan sonra ikinci seansa geçecekler. Sizi diyor Allah dilleriyle, yazılarıyla, övgüleriyle idare ederler. Memnun etmeye çalışırlar. Ve tebe kulubun yüreklere basla. Geçici olarak bile söylediklerini dayanamayarak söylerler. Kurban olduğum Allah konuşuyor kardeşim. Bir psikolog, bir psikiyatrist, bir savaş muhabiri konuşmuyor. Allah Allah. Doğrusunu söylüyor. Bunların hepsi çıktı. Çıkmaya devam ediyor ama biz Allah'a evet demekte biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizi tenzih ediyorum.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, Ebu Bekr-i Sıddık'ın, Allah ondan razı olsun, şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ehl-i Beyt'i sevip sayma konusunda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrini tutunuz veya Ehl-i Beyt'i ile birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de saygı ve sevgide göz önünde bulundurunuz.

Sen Hanzala, yetik vicdanımız. Kim kopardı seni yurdundan? Kim ayırdı annenden, babandan? Kim ayrı düşürdü cennet vatanından? Sen Hanzala, söyle neden üzgünsün? Neden yüzün dönmezsin bana? Yoksa küskün müsün halen? Kırgın mısın? Söyle, kırgın mısın bu garip Müslümanlara?

Ya kabıd ya basit, ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Sıtma nöbetinden dolayı çok şiddetli zahmet çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum buyurdu. Bundan dolayı size iki kat ecir var mıdır dedim. Evet, öyledir. Bir Müslümanın vücuduna batan bir dikenden en ağırına kadar hiçbir musibet yoktur ki, Allah bu sebeple onun kusurlarını örtmüş ve günahlarını bağışlamış olmasın. Ağacın yapraklarının döküldüğü gibi, o Müslümanın günahları da öylece dökülür.

Garip bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? İslamiyet hangi konuya Allah ve Resulü yüklenmişse Müslümanlar o konuda gevşek. Oku diyen bir din, en az okuyan toplum. Namaz dinin direği, %90 namaz kılmıyor. Ya temizliği imanın yarısı sayan, temizliği imanın ürünü sayan, temizlik hakkında o kadar açıklamalar, bağışlayın, cünüplükten yıkanmayı, hayız nifastan yıkanmayı, hacca gelirken yıkanmayı, günahkarsan tövbe edip yıkanmayı, haftada en az bir kere yıkanmayan kimse bir vacibi terk etmiştir diyen, yemekten evvel elini yıkamayı, sonra yıkamayı, yani elbiseni temizle diyen ayetler, siyabeke fedahir, yani kırla gidiyor, hangi konuya İslam yükleme yapmışsa, Müslüman orada bir tırsmış, hemen kaytarmış. Artık yeter. Artık yeter.

odur her hayrın başı, biz de bismillah deriz. Başta ona başlayıp ondan medet

bir dize bandrozu. Her canlının dilinde her zaman duyamayız. Tefekkürle bakmazsak görüp okuyamayız. Sen acizsin, fakirsin, ganiyi mutlak Allah. Bir besmele sözünde mündemiştir lafzullah. Bismillah der her ağaç, bize meyveler verir. Bismillah deyip yersen baki meyveler gelir. İnek, deve, koyun, keçi, hepsi de süt çeşmesi. Karışmadan coşup gelir besmele mucizesi. Her bitki

0: şükredir. Rahman'ın ve Rahim'in mütecessim şeklidir. Bismillah söyleyip ver Allah'ın aşkına. Bismillah söyleyenden al Allah'ın aşkına. Müstesna nimetlerin şükrü gayet kolaydır. Zikir, fikir, sonra şükür, ihtiramlı olaydır. Ferşi arşa bağlayan hablül metin besmele, kainat musagarı insan denen silsile. 114 surenin nazil oldu başında. Bismillah söyleyen asan görür işinde. Onun ismiyle onu çokça çağıran insan, inayeti yanında buluverir her zaman. Aynı zikri zikrederken mevcudatın bütünü, sana dost, sana kardeş kainatın yükünü. Biliyor seni Allah, bildirir bildiğini. Sen de ona hürmetle bildir bildiğini. Rahmetin vusulüne vesiledir besmele. Sayini sarf edip de razı ol kısmetine. Rahmetin ta arşına erişmek için miraç, kuvvetli intisapla vasıl olursun ancak. Yıldızlar ordusu besmele ile devran eder. Aşıklar tezekkürde besmele ile seyran eder. Besmele söyleyelim her bir işin başında. Galip gelsin kalbimiz şeytanla savaşında. İnkişafa vesile o şeytanın hilkati, onunla cihat ederek kazanalım cenneti.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
2: Ebu Şüreyh Hüveylid İbni Amr el-Huzai'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Allah'ım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının yenmesinden insanları şiddetle sakındırıyorum.

Ya Vacit, ya Vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak.

Ve işte artık o da gidiyordu. O ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından tek bir şey duyuldu. Ben bahara gidiyorum. Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Miskin ve yoksul bir iki lokma, bir iki hurma diye

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efem.
1: Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil.

Büreyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Artık şimdi ziyaret edebilirsiniz."

Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır. Gönülle devam edilir. Bundan böyle akıl ile işin yok Yunus'um. Bundan böyle cümle işin gönül işi. Tuttuğun işi gönülden. Yediğin aşı gönülden. Ettiğin sözü zinhar gönülden. Attığın adımı, aldığın nefesi gönülden. Bundan sonra sana yar da, yara da gönül Yunus'um.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: namazda benim arkama, aklı başında ve imamlık yapabilecek durumda olanlar dursun. Sonra bu vasıflarda onlardan sonra gelenler dursunlar. Resulullah bu sözünü 3 sefer tekrarladı. Namazda çarşı ve pazardaki gibi intizamsızlıklardan, yani erkek kadın, çoluk çocuk karışımı halinde durmaktan sakının.

Hey, ben sana döneceğim. Yanıyorum, yanıyorum işte bak. Ne zaman söneceğim? Seni bir kez, seni bir kez göreyim.

Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.

dilimde tek dua, sana kavuşabilsem. Kavuşunca bütün dertlerimi döksem, her gece ağladım adını anarken. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Ben

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o gün yer bütün haberlerini anlatır. 99 Zilzal 4 ayetini okudu ve yerin haberlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, onun haberleri her erkek ve dişinin yeryüzünde neler yaptığına şahitlik edecek. Sen filan gün şöyle şöyle yapmıştın demesidir. İşte yeryüzünün haberleri budur buyurdu.

0: Hangi liman?
1: Ana, anne, yani babam 96 yılında vefat etti. Eğer babam yaşasaydı, babam derdim. Neden sığınılacak liman baba? Çünkü dikkat ettim, ben en kendimi yalnız ve böyle acılı hissettiğim anlarda birden yokluğunu hissediyorum. Evet, anne bir güneş gibidir ama baba böyle bırakıp döndüğün ama yerinde bulamadığın bir dağ. Baba gittiği zaman hayatının dengesi bir süre kayboluyor. Ta ki toparlayana kadar.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni, kulluğunla şereflendir beni, katında rütbelendir beni, iyiler arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
2: Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırırsınız ya da Allah size yakında üzerinize bir bela gönderir de sonra Allah'a dua edersiniz de duanız kabul edilmez.

Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir Nebi, kavmi adına, bir Resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet